içersin. Sangana yasalarda İçler şey, rapeneri Atatayım ispatlama Yedeken ki Yanatayım Numarana sanılmayın Şaka saytsayım şirimi Eskeneri sipsayım